yarim me bacım em gode gore ulam gode na tazra famina mo me be fenre em goşim bulzo azana yori navraz hacı şem yar yar yar yar yar yar yar

Ale ku erdi bxaqeyim yedede dirun xwedi we bibere wid bara bjneyim yaşe dgun wazi tjori tememerum neste mu ali mirjuma nuad

meşim paya bahe vare gidi sar e belav dibim ki rase halke panike

nav qendîle gerdin zirabejê de eynî Gidiye gelen oy zübenge hafd guni meser mala bavi te hebu tecbuna Ramuzane gidu azre gir verdi Ali Tu zer bigen oy zübenge izan hafsane mütemam bu vazir Ramuzane gişte duhazım Karve kare miskini harami meri

gece porgece nav kandile girden zereceydi eyni Gidiye gele o subengi haft kuni meser mola babi tehebu tecbuna Ramusana gidu azri kirberdi Ali Tu zehr bi keysal hafzalim tamamu vezir Ramusana içte duhuazın Parve karimiz